Darius, fikre. Gibi canlar zışkan arbarçı. Ama ceş, barca koş. Ha, ha, ha, ha.